Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de necə gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir? Aydın.

0: Mesela öcü çıksın.
1: Vakfa ne?
0: Vakıf.
1: Ne diyor abi bu?
0: Bir vakıf nöbeti değil.
1: Bak.
0: Niye aşk aşığı?
1: Sen git kızlar ne olur?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ.
0: Gene. Bura bak gene. Ver ben de çileyim. Evazında kitap veririm okuyarsan. Bilirsen kim yazıp? Stevenson. Bilirsen ne deyi? Cezireler adası.
1: Tüfürüm sana cezireler.
0: Ne geçir bu? Piratlardan yazır.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın.
2: Seni uşağım.
0: Canlar gelin.

0: 非常安详。
1: No, the way I'm going to listen.
0: Bir buralar ama, ben şu tapalım.
2: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakan arsan.
3: İtirmişem, hamısını itirmişem. Pulları da, kart çıkarlar da, anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
4: Çöre kart çıkamı itirmişem. Şu da ağır ya.
5: Anamısın, vay

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay ana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Gözünü bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmüş de.
2: İndi ben pambul suarlan, yine de her taraftan kaymış koyunlar.
3: Canın çıksın! Pambığa hettinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
2: Eşi, ben tarla için su esirgemdim.
3: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışı, kajdirik.
3: Bura bak, abalar zahmet hakkı seninli oğlum. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Haho, Kamil hoş gördün.
4: Şikali, Ebilmez, haberiniz var?
5: Yok.
4: Bizde konağa geldi.
2: Sakin. Sen var ki?
0: Sessem.
2: Kebap, sinon,
0: sakin.
2: Ya bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
6: Do do do do do do do göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı, kalmışam şişelerde, aman yaman, yarın yaman, aman ha yaman, aman
2: ne de şarkıydı?
7: Çok güzel gözler var.
8: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
7: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmişti. Oğluna Fahri Tembel adı verirler.
9: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman ediyoruz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
7: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın?
9: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
10: Beledir oğlan. Moskva kızları da canla başına gelir. Ama bu hasret sendedir. Seni kim alacak bilmez.

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden geçen gün, köçtü yar, köç eden de turnalar.

0: Ali Eder.
1: Tabi.
0: Buraya. Bu saat düzelir.
1: Selam.
0: Benim dostumdur, telimcidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Seni de hazırlayalım.
1: Ehtiyata.
0: He.
2: Ancak kolum ben, ahı ben boks oynamakı bacarmıyorum.
1: Ben öyle cuman edeyim ki, sen hiç çıkış elemeyeceksin.
0: Yol pulu, yemek pulu kalmakı bacararsa.
2: Alıcı kuş kimi?
1: Laf mendiyendir. Kıyamet oğlandır.
0: Helalif şahsıgaz yarışa gider. Sonra iteleyip salarak üstüne.
3: Tez beri gel, iki gelmiştir fincanın, işlerin elesin canın.
4: Geçmişte sevmeyi başarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
0: Ben...
4: Deli.
3: Eftikirem eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalın bunda artır daşbaşı, kalın bunda artır daşbaşı. Hey müşteri gel, müşteri gel.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydın. Azad Azərbaycanda

Beni yıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata davam için yok bir zerre.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

kayasından, şimşek buluttan, insan babasından ayrılan kendini. Kartal kayasından, şimşek buluttan, insan babasından ayrılan kendini.